0: 阿合齐，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta cazdın günü, büstün günü bürküttük armayız. Kışta günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Ma bürküttü canıdan karmalgan. Atama görsüzsüm sarala de vat kolpek. Coştu vatam, göndürüm. Sal el ekmeğim.
0: Yang ying, 为的是驯化它为鹰主人捕猎。而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

0: 父亲轻松地让他的鹰捕到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来寻他的新鹰了。
1: Albalandığım bürkütü yanı bürküt. Hani gövrek kötürüş gerek. Gövrek kolgalıp kötürüp. Ama anday kılgandan kiyin anan al üyesi bunday yoğuş yutta bir kişiye üstüş.
2: Öyle lan kirlikken öldürmez dışarı vermez bayvan.

0: Bu kitaptan geçti, ürün albayta kemdegen oylar bol boy. Ama coğuşu lektör kut bu uçur kalı bol boy.
1: Hocamda giriştirsen bol otayım senik. Yakşı coğuş gün.
0: Ahtaman surasam, ahtan bir kütlerin türleri bunda top torunu ait bir et. Biz Kırgız mülüşkerleri bir küt karmayız, karmaya alabız. Kayra koypura alabız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiatta yürüyendik için bu yasman uçup şu can canavarlardan, ilgisinlerden alışı gerek. Ya, ağa işensen bulat, sen koyper uçura ver canga. Hep bunda aytam da. Yurtsuz salıştığını, ben şimdi yakışı görüp kalkmım. Şimdi osurlanıp, özümce koşup olup, ömürümü götürdüm. Şimdi yakışı esiyat koyalım.